0: bahçelerden çiçekleri çaldı.
1: Radyo General 98.7
0: sandım. Bahçelerden

vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im.

0: hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilir.
1: Radyo General 98.7.
0: Onu kirletmeyeceğim.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladın

Yüreğimde biriktirdim tüm anıları. Maziyi düşledim yine bu gece. Dakikalarca, hatta saatlerce sana ağladım yar. Dışarıda yağmur, camlar buğulu. Yoluna bakar durdun sabaha kadar. Sanki her an geleceksin gibi, sanki her an geleceksin gibi umutlar biriktirdim sana yar. Vay be sevgili, vay be iki gözüm. Şimdi yoksun ya, gelmiyorsun ya, bir daha olmayacaksın ya. Sensiz nefes neye yarar? Sensiz olmak neye yarar? Sensiz olmak neye yarar?

Bir uçurum özlenir belki aşk. Paramparça yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin?

On yıllar ayrıyım kınadandan, baba ocağından, yar kucağından. Bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim namıma Kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar, Maraşlı Şeyhoğlu.

0: son vermek
1: Radyo General 98.7.
0: Hançere gerek yok, gözlerin var ya. Eğer ki kalbinden vurmak

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnımdan vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri vitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz, sizi aldatmasın son durumum.

0: En çaresiz anın laf ezdekemi yazmışlar. Gıyabımla tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete
1: Radyo General 98.7
0: ne çıkar?

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Bak giderim, bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim, kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim lele.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kaç mendil ıslattın yanaklarımda, bahtımı bağladın ayaklarına. Sürükledin, sürükledin beni umutsuzluğa. Dön sevdiğim, dön sensizim, dön çaresizim, sensizim dön. İnsanı yıpratan yaşadığı yıllar değil ki. İnsanı yıpratan, insanı çıldırtan, ulaşamadığı, erişemediği duygulardır. Unuturum deme, unuttuğumu da sanma. Çünkü unutmak en büyük yalandır. Ben seni unutamadım ki, ben seni unutamadım ki.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çin stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

çaresizliği, acı, çileyi tattıranlar var. İnsanoğlu nelere susuyor yazık, acı bal diye yutturanlar var. Son bulur mu bilmem bu karmaşıklık, tertemiz yazgıyı saptıranlar var. Gideyim, kaçayım, göçeyim diyorum, peşimi bırakmayacak anılarım var. Peşimi bırakmayacak anılarım var. Peşimi bırakmayacak anılarım var.

0: seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.
1: Esnaf 67.com reklamları sunar.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Neşenin matemi değil midir her dinlediğimizde bizi ağlatan hüsam şarkı? Geceler hem düşmandır, çoğu zaman da kader arkadaşı. Gündüzlerden korkar aşıklar, hep geceleri döker gözyaşlarını. Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel gör ki sen bu hüznü anlamadın ya. Neye yarar ki? Neye yarar ki bu hüzünlü şarkı?

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
6: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci tostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres: Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum, olmadı.
1: Söz verdim kendime.
2: Radyo General. Unutma.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar. Tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah.

0: Şeti.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
0: Kahveci Elektrik.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: Radyo General 98.7.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle

Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı, tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.

dinleyicimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın efendim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kahvaltı sofralarında bizlere kulak veren Radyo General dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General 98.7 bölgenin en güçlü sesi efendim. Efendim Karadeniz Ereğli Kumru Kafede muhteşem sabah kahvaltısı sizleri bekliyor. Tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli et, sote, tavuk sote, ızgara köfte. Ev yemekleri sizleri beklemekte. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Baktım durdum. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmetinizde sevgili dinleyicilerimiz. Efendim her gün olduğu gibi 0372 606 0606'dan mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Aynı zamanda sesli mesajlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, tanıtıcı özel programlarımızla da sürüyor programımız. Sevgili dinleyicilerimiz, Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı, Gazi Paşa Caddesi'nde yer alan Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı, lezzet ve konforu bir arada getiren özel bir mekandır. 3 katlı yapısıyla geniş oturma alanları sunan restoran, hem bireysel hem de toplu yemekler için oldukça uygun bir ortam sağlar. Menüde yer alan kebap, ızgara ve pide çeşitleri taze ve kaliteli malzemeleri hazırlayarak misafirlere sunar sevgili dinleyicilerimiz. İsmail Kebap, Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı, Emral Çarşısı Çaprazı, Gazi Paşa Caddesi'nde sizleri beklemekte efendim. Birkaç şarkı sonrasında isteklerinize yer vermeye başlayacağız efendim.

0: Dinleyicimiz 0372 706 06 06. Efendim, gözde koltuk döşeme, yeni koltuk almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak koltuk, kanepe, çekyat, baza, yatak başlığı ve ofis mobilyalarınızı baştan aşağı yeniliyoruz. 5 yıl garanti ile güvenle hizmet veriyoruz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507 661 08 98. Efendim, Konkini Gülay Hanım, Konkinimiz her gün olduğu gibi bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Yaşar Usta ve Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyelim Bay Kemal ve Hakan Usta. Yine bizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Terzi Hüseyin Sağır abimize buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Sevgili Hüseyin abimize selam olsun Kara Elmas'tan. Ahmet ve Nevin Özdemir çifti selam ve sevgiler gönderelim. İrem kızımıza da. Ayşe Akay ablamıza ve tüm Akay ailesine mahallemizden sevgi ve selamlar. Remzi abimize, Topuk Remzi dinler. Nevin dinler yengemize. Müfide ve Zehra dinler. Zehra ablamıza, Müfide dinler kardeşimize ve Ruhi dinlere. Tüm dinler ailesine de mahallemize sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz.
1: Sarmaşık güllere dolaştım.
0: Kızım, niye dolaşıyorsun sarmaşık güllere? Ben sana demedim mi ormana gitme diye? Hayret bir şey ya. 50 kere diyorum ki laf dinle evladım, laf dinle. Hayır, bahçe duvarında ne işin var? Ya köpek varsa orada? Ya ben anlamıyorum vallahi billahi ya.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06. Muzaffer abimiz de bizimle birlikte. Muzaffer Yahşi, günaydın Cengiz Bey. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin şarkısı tüm radyo genel dinleyicilerimize armağan olsun demiş. Evet, hemen şöyle bakalım. Selamun aleyküm şimdiden yayınlar kardeşim. Kozlu Belediyesi olarak saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşlarım Ali Tarol ve Murat Ekici ve tüm Zonguldak halkına gelsin istediğim şarkı Müslüm Gürses'ten Hangimiz Sevmedik şarkısı istemiş. Sırayla göndereceğiz. Birazdan, hemen değil, birkaç şarkımız var. İyi yayınlar Cengiz Bey demiş. Saadet Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanımız İsmail Üstünyer. Adalet kantarı bir kez daha yerini buldu ve siyaset sahasında esen fırtınalar hukukun limanında dindi. Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi üzerine düşürülmek istenen mutlak butlan gölgesi Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla dağıldı. Kayyum talepleriyle örülmeye çalışılan o meşakkatli yol hakkın teslim edilmesiyle son buldu. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve ekibinin usulsüzlük iddiaları mahkeme salonunun vakur duvarlarında karşılık bulamazken Davut Açıkgöz, Sedat Tarhan ve Kenan Karagöz'den oluşması beklenen heyetin yönetim hayalleri de reddin kesinliğiyle rafa kalktı. Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın siyasi bir operasyon olarak betimlediği bu süreç 11 Mayıs 2026'nın aydınlığında partinin zaferiyle taçlandı. Artık seçim pusulamızdaki yerin üzerinde dolaşan hukuk bulutları, hukuki bulutlar dağıtılmış, milli görüş çınarı sarsılsa da devrilmeyeceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Siyasetin tozlu koridorlarından gelen bu karar sadece bir dava sonucu değil, bir iradenin tescil niteliğindedir. Hukuk konuştu, tartışma bitti, saadet için şimdi yola devam vakti demiş İsmail Üstünyer Başkanımız, sevgili dinleyicilerimiz. Evet, programımız devam ediyor. Yine sevgili arkadaşlar, Özlem Hanım bir mesaj göndermiş. Listemizi aldık. Serpil Hanım, Nurgül Hanım, Aycan Hanım, Rukiye Hanım yine bizlerle birlikte. Kozlu'dan kilitçi Rasim babamıza, yine Hasan Özdemir kardeşimize sevgi ve selamlar gönderelim. Anonslarımızda olacak sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ama söylediğim gibi İki şarkımız daha var. O iki şarkı sonrasında sevgili dinleyicilerimiz, sizin isteklerinizle devam edeceğiz.

0: Ekonomik şartlar zor olabilir ama konfordan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Gözde Koltuk döşeme olarak düşük kar anlayışıyla çalışıyor. Müşterilerimize en uygun fiyatları sunmaya özen gösteriyoruz. Koltuk, kanepe, sandalye ve hatta berber koltuklarınızı bile profesyonel şekilde döşüyoruz. Kumaşlarımız canlı, renkli, yumuşak ve uzun ömürlüdür. Üstelik atölyemize gelemeyen müşterilerimize kumaşları evlerine kadar getiriyoruz. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet vermekteyiz. 507-0507-661-0898 Gözde Koltuk Döşeme sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, bir hareketli türkümüz daha var. Sen doya doya. Bunun sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim. Sabah şöyle hareketli girelim ki. Hareketli giriyoruz. Henüz uyanmış ama ruhu uyuyan arkadaşlarımızı tam anlamıyla uyandırabilmek adına böyle hareketli eserler dinletiyoruz efendim. Mesela bazı dinleyicilerimiz uyuyor olabilir. Uyanık olduğu halde gözü açık ama ruhu uyuyor olabilir. Onlara da böyle uyuyor musun yoksa diye bağırarak kulaklıktan gece programları yaptığım dönemlerde gecenin saat 2'sinde falan mesaj sayıları azalmaya başladığında anlıyorum ki dinleyicilerimiz uyuyor. Ve birçoğunun da kulaklıkla dinlediğini biliyordum. Bana söylüyorlardı. Abi kulaklıkla dinleyerek uyuyoruz seni falan diye. Ben baktım ha bunlar uyuyor. Gece başlıyorum bu sefer onlar. Uyuyordunuz mu yoksa? Yataktan fırlatıyorum hepsini. Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz. Burası Radyo General ve yine güzel bir hareketli türkümüz var. Sen doya doya, sen doya doya. Sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz.
1: Çağlayan ve güneş.

dinleyicimiz Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı tüm dinleyicilerimize ve müşterilerine mutlu, sağlıklı, huzurlu günler geçirmesini temenni ediyor. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı Gazi Paşa Caddesi'nde lezzetin adresi olmaya devam ediyor. Emral Çarşısı'nın çaprazında yer alan bu özel mekan, 3 katlı yapısıyla geniş ve ferah bir ortam sunuyor. Izgara kebap çeşitleri, köfteler, pide seçenekleri zengin menüye sahip olan işletme her damak zevkine hitap ediyor. Güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmet anlayışı sayesinde misafirlerine keyifli bir deneyim sunuyor. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı sadece bir restoran değil, aynı zamanda keyifli anların buluşma noktasıdır. Gazi Paşa Caddesi'nde kolay ulaşılabilir konumuyla dikkat çeken bu özel mekan, 3 katlı yapısı sayesinde geniş grupları rahatlıkla ağırlayabiliyor. Izgara kebap çeşitleri ustalıkla hazırlanırken köfte ve pide seçenekleri de lezzet severlerin favorisi haline geliyor. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı İsmail Kebap ve ekibine de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Nadiye Hanım da günaydın mesajını iletmiş, balkonunda çay içerken bizi dinliyormuş. Evde temizlik yaptığını da söylemiş, kolay gelsin diyelim. Selamun aleyküm, şimdiden iyi yayınlar kardeşim Kozlu Belediyesi olarak demiş Şeref Acar kardeşimiz. Saygı ve selamlarımızı sunuyoruz tüm Kozlu Belediyesi çalışanlarına da. Aynı zamanda kıymetli kardeşim Altu Dökmeci, babasını da çok iyi tanır ve severdim. Allah rahmet eylesin. Altu Başkan'ı da çok severiz. Selam olsun. Mesai arkadaşlarım Ali Tarol ve Murat Ekici tüm Zonguldak halkına gelsin istediğim şarkı. Ali Sarol, abim ismi söylemedin demiş. Evet, Şeref Acar. Şeref Acar Ali Sarol'a da armağan etmiş. Biz de göndereceğiz efendim. Ne istemişler? Müslüm Gürses yorumuyla Hangimiz Sevmedik geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Gözde koltuk döşeme, koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsiniz. Kilimli Merkez'de Japon pazarı yanında bulunan Gözde koltuk döşeme olarak eski koltuklarınızı modern ve şık hale getiriyoruz. 7000'den fazla kumaş seçeneğiyle hayalinizdeki modeli gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm ürünlerimizde çökmeme ve yırtılmama garantisi veriyoruz. Zonguldak'ın her noktasına hizmet vermekteyiz. Evet, Kilimli Japon pazarı yanında 5 yıl garanti ile hizmetinizdeyiz sevgili dinleyicilerimiz. 507-661-0898 Gözde koltuk döşeme. Gülen yüzün solmuş şarkısını istemiş. Kim istemiş? Hemen şöyle bakalım. Muzaffer abimiz istemiş. Gülen yüzün solmuş sevgilim şarkısını istemiş Muzaffer Yahşi abimiz. Biz de gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Ayşegül Durukan yorumuyla dinletiyoruz. Gülen yüzün solmuş sevgilim.

Gülayan'ın kardeşlerine ve yeğenine güzel bir şarkı istemiş. Konkinimiz listemize aldık. Göndereceğiz sevgili dinleyicimiz. Yolumu bilmiyorum. Sevgili dinleyicimiz, Gazi Paşa Caddesi'nde yer alan Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı lezzet ve konforu bir araya getiren özel bir mekandır. Üç katlı yapısıyla geniş oturma alanları sunan restoran, hem bireysel hem toplu yemekler için oldukça uygun bir ortam sağlar. Menüde yer alan kebap, ızgara ve pide çeşitleri taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak misafirlere sunulur. Güler yüzlü personeli sayesinde sıcak bir karşılama ile başlayan deneyimimiz unutulmaz bir lezzet yolculuğuna dönüşür. Özel günlerinizi daha anlamlı kılmak için doğum günü, nişan ve organizasyon hizmetleri de profesyonel şekilde sunulmaktadır. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı Gazi Paşa Caddesi Emral Çarşısı çaprazında 3 katlı mekanıyla sizleri bekliyor sevgili dinleyicilerimiz. İsmail Kebap ve ekibine de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ali Kınık ve Asena İrmikçi birlikte söylüyor. Bildiğin gibi değil.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürüyor. Efendim, kediniz koltukları mı tırmalıyor? Artık sorun değil. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet veren Gözde Koltuk Döşeme var. Pati dostu kumaşlarımız sayesinde koltuklarınız uzun süre ilk günkü gibi kalır. Kaliteli işçilik ve sağlam malzeme ile çalışıyoruz. 7000'den fazla kumaş seçeneğiyle evinizin tarzına uygun çözümler sunuyoruz. Bilgi ve randevu için 507-661-08-98 arayabilirsiniz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanında hizmet vermekteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Şeyma Hanım demiş ki, selamun aleyküm Cengiz Bey demiş. Aleyküm selam Şeyma Hanım. May Kristal'dan Şeyma, Selda Bağcan'dan dön gel bir tanem. İş arkadaşlarıma Necibe, Hatice, Zelife, bir de Esma teyze için istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş Şeyma Hanım. Biz de ulaştıralım. Selda Bağcan yorumuyla dinleyeceğiz. Dön gel bir tanem.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Berin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize sevgi ve selamlar gönderelim. Ada ve Bade miniklerimize, Ece ve Resul Doruk yeğenlerimize sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Akiş Kuru Temizleme manevi babamız Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran ağabeyimize selam olsun. Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşimize selam olsun. Saime Özcan teyzemize de yine sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Özlem Hanım, Rukiye Hanım, Serpil Hanım, Nurgül Hanım istekleri var, sırayla ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Cemilli İbo'dan güzel bir şarkı gelecek şimdi. Değerli dinleyicilerimiz, casusluk davasında ikinci gün Merdan Yanardağ, Silivri'den Türkiye'ye Cumhurbaşkanı çıkacak demiş efendim. Silivri'de görülen casusluk davasının ikinci görüşmesi görülüyor. Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ savunmasında, bu davanın temeli siyasal gerçeklere dayalıdır. Bu sürecin sonunda Silivri'den Türkiye'ye bir cumhurbaşkanı çıkacak demiş sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. 0372 606 0606'dan istek mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Ve Konkini Gülay Hanım'ın bir isteği var. Tüm işte Hülya'ma armağan ediyorum demiş. Bizlere armağan etmiş, yeğenlerine armağan etmiş. Konkinimiz Konkini Gülay Hanım, Cimilli İbo'dan güzel yarim geliyor. 0372 606 0606'dan mesajlarınız ulaşmaya da devam ediyor bizlere.

Şimdi Konkini Gülay Hanım, Konkinimizin isteğiydi. Dinlettik sevgili dinleyicilerimiz. Bursa'dan Özlem Hanım, iyi yayınlar Cengiz Bey, sesinizi duymak ne güzel demiş. Yeşil Bursa'dan, emeğin başkenti Zonguldak'a selam olsun. Kozlu'daki komşularıma, akrabalarıma ve Radyo General dostlarına, yurtseven kardeşlerden Kıskanır şarkısını istesem dinletir misiniz bize demiş. Efendim tabii ki dinletiriz, ne demek? O zaman yurtseven kardeşler geliyor, Kıskanır diyor efendim.

0: bitmesin, ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi duymasın, duymasın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
6: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
8: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve evet, Bendensin Restoran için hazırladığımız özel programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim.

Lezzetin adresi bendensin, Türk mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlerine zengin bir menü sunar. Günün çorbası ile başlayan bu lezzet yolculuğu kebap, İskender ve ızgara çeşitleriyle devam eder. Özellikle tandır ekmekte sunulan ürünler tazeliği ve lezzetiyle dikkat çeker. Lahmacun ve pide çeşitleri ise ince hamuru ve bol malzemesiyle öne çıkar. Bendensin Restorant 2 şubesiyle hizmetinizde. Site şube 372 222 1011, istasyon şube 372 253 43 97, WhatsApp 544 667 544 667 1011 sevgili dinleyicilerimiz. İyi yayınlar Radyo General ailesi ve Cengiz Bey demiş. Bu şarkıyı istiyorum tüm Radyo General dinleyicilerine armağan olsun demiş. Nadiye Hanım, Nadiye Yazıcı istemiş. Oy Ballisi geliyor efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606'dan bizlere mesaj ve isteklerinizi ulaştırmayı sürdürüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin Restorant, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri, ev yemeklerini aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilmekte. Bendensin Restorant, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Kozu'dan Cengiz adaşım Cengiz Terzi Cengiz'e buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Bay Kemal demiş ki, abi demiş, Ajda Pekkan'ın Petrol şarkısını dinletir misin demiş. Rüyanda mı gördün bu şarkıyı? Bay Kemal, sen rüyanda mı gördün bu şarkıyı? Allah Allah. Tabii ki dinletiriz. O zaman Ajda Pekkan yorumuyla, vay be, 40 yıl, 40 yıl var mı? 40 Eurovision'a katılmıştı. 87 miydi? 85 miydi? O yıllardı. 80'li yıllardı, yani 90 değildi. Bu şarkıyla Eurovision'a katılmıştı Ajda Pekkan. Ne güzel, eskiden Eurovision şarkı yarışması vardı değil mi? Türkiye fix puan, Lüksemburg. Ne güzel günlerdi o günler ya. Vay anasını satayım be. Geldiğimiz noktaya bak.
1: Radyo General 98.7.

Bendeniz, benden Sinrep Sorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Ayrıca gözde koltuk döşeme sevgili arkadaşlar, onu da anlatıyoruz sizlere arada. Koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsiniz. Kilimli merkezde Japon pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak eski koltuklarınızı modern şık hale getiriyoruz. 7000'den fazla kumaş seçeneğiyle hayalinizdeki modeli gerçeğe dönüştürüyoruz. Gözde koltuk döşeme 5 yıl garantiyle güvenle hizmet veriyoruz. Kilimli merkez Japon pazarı yanındayız. 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bendensin restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Rukiye Hanım demiş ki, iyi yayınlar Cengiz abiciğim demiş. Aşkın mevsimi olmaz ki demiş. Aa, aşkın mevsimi olmaz ki. Ha, şarkı istedin değil mi kızım? Ne istemiş? Efendim, aşkın mevsimi olmaz ki. Bunu kim söylüyordu? Ferhat Göçer, evet Ferhat Göçer söylüyordu. Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlarım Serpil, Nurgül, Aycan ve Mesude, aynı zamanda radyo general dostlarına, dinleyicilerine armağan etmek istiyorum demiş. Ki... Biz de gönderelim efendim Ferhat Göçer yorumuyla. Aşkın mevsimi olmaz ki. Güzelim gül tenine. Niye, ya olursa mesela kışın aşk üşütür, yani soğukta aşk mı olurmuş falan deniyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin Restoran için hazırladığımız özel program sürüyor efendim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin hem geleneksel hem modern lezzetleri bir arada sunan özel bir restorandır. Menüde bulunan çorba, kebap, döner ve ızgara çeşitleri her damak tadına hitap eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi klasikler ustalıkla hazırlanarak servis edilir. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı ve doyurucu bir seçenek sunar. Sulu yemekler ise ev yemeklerini aratmayan bir tat sunar. Bendensin kaliteli hizmet anlayışı ve zengin menüsü ile lezzet severlerin uğrak noktasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Adnan Kundura, kıymetli kardeşim Adnan Danışmaz ve kıymetli eşi Şükran Hanım'a selam olsun. İlkan Kasap, İsmail Bakırman, Şenol Uğur, sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından doktorumuz, ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktorumuz, öğretim üyesi Doktor Reha Girgin ve aynı zamanda kıymetli eşi Müjde Hanım'a sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Güzel bir türkü seçtim, öyle aklıma geldi. Gelmişken paylaşayım, sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz ama önce güzel bir türkümüz geliyor. Bir anonim türkü. Hekimoğlu derler benim aslıma.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, sizin seçtiklerinizle sürecek programımız sürüyor daha doğrusu. Hemen şöyle bakalım değerli dinleyicilerimiz, bendensin geleneksel Türk mutfağının zenginliğini modern bir sunumla birleştiren özel bir restorandır. Menüde yer alan İskender, kebap, ızgara çeşitleri kaliteli et kullanımıyla hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri özellikle öğle saatlerinde hafif ve doyurucu bir alternatif sunar. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı yemek isteyenler için idealdir. Bendensin Restoran 2 şubesiyle hizmetinizde. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim tüm duraklara buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Fort Ali abime selam olsun diyelim. Ayrıca Mustafa kardeşime yine sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Fort Ali abime, Mustafa kardeşime ve geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Meral yengemizi de rahmetle anıyoruz sevgili arkadaşlar. Mustafa Er Yiğit kardeşime de geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz. Onlar için de güzel bir şarkı göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. 0372-606-0606 istek ve mesajlarınızı bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Aynı zamanda hemen şöyle bakalım. Güzel bir Zara türküsü gönderelim. Fort Ali abimize, ayrıca Mustafa Er Yiğit kardeşimize ve tüm sevdiklerine, tüm türkü dostlarımıza da armağan olsun efendim. Zara yorumuyla dinleyeceğiz. Gurbet elde bir hal geldi başıma.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili Mimoza Oral yengeme de buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Serpil Hanım'ın bir isteği var. İyi yayınlar Cengiz abicim demiş. Bizim gönülden Taş Yürekli şarkısını. Arkadaşlarım Nurgül Aycan, Mesude ve Rukiye'ye armağan ediyorum. Aynı zamanda Radyo General dinleyicilerine de gelsin demiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bizlere kulak veren tüm güzel insanlara bir kez daha selamlar. Hayırlı günleriniz olsun. Sıradaki parçayı TTK vinççilerinden Adem Kızıl, Melih Atalay, Tuncay Darıcı ve tüm madenci kardeşlerimize armağan etmek istiyorum demiş Adem Kızıl. Biz de göndereceğiz efendim. Sırada güzel bir şarkımız var. Bizim Gönül yorumuyla Taş Yürekli geliyor.

radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Burası Radyo General 98.7. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde, internet üzerinden bizlere kulak veren tüm General FM dostlarına selam olsun diyelim. Sevgilerimizi göndermiş olalım. Sesli mesaj ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda normal mesajlarınıza, hatta canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Mesaj atın. Mesaj atın. Deyin ki ben yayına katılmak istiyorum. Biz sizi arayalım. Canlı yayını alalım. Kendi sesinizle sıradaki şarkılara istek yapın. Sevgili arkadaşlar, yani ben istiyorum ki programı birlikte yapalım istiyorum. Ama tek kalıyorum. Siz bana yardımcı olmuyorsunuz ki arkadaşlar. Ha gidiyor. Bak giderim ha. Ya ama yardımcı olun, yani birlikte yapalım programı. Bunda bir şey yok. Utanmaya, sıkılmaya gerek yok. Yani değil mi? Efendim yine bendensiniz sloganıyla hizmet veren bu restoran kebap kültürünü en iyi şekilde temsil eden mekanlardan biridir. Günün çorbasıyla başlayan lezzet yolculuğu ızgara çeşitleri özel soslu kebaplarla devam eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi Türk mutfağının sevilen yemekleri ustaların elinde adeta bir sanat eserine dönüşür. Tandır ekmekte sunulan ürünler ise hem doyurucu hem de lezzetlidir. Hem yerinde yemek isteyenler hem de paket servis tercih edenler için uygun olan bendensin kaliteli hizmet anlayışıyla fark yaratır. Her lokmada geleneksel lezzet hissetmek isteyenler için ideal bir

İzleyicilerimiz. İyi yayınlar Cengiz Bey. Zeliha ben demiş. Programınızı ilk kez dinliyorum. Muhteşem bir diksiyona sahipsiniz. Benim diksiyonum da fena değildir. Aslında ben de radyo programı yapabilirim demiş Zeliha Hanım. Ne güzel, ne güzel efendim. Güllü'den Değmezmiş Sana şarkısını tüm dinleyicilerimize armağan etsem çalar mısınız? Tabii ki çalalım. O zaman Güllü yorumuyla dinletelim efendim. Ne diyor Güllü? Değmezmiş sana diyor. Kadının başını yediler iyi mi? Mal mülk için. Yav arkadaş ne ilginç bir dünyada yaşıyoruz ya. Para için, mal için, mülk için evlat babasına her türlü yanlışı yapıyor. Baba evladına yanlış yapıyor. Anne kızına, kızı annesine. Akrabalar birbirine düşüyor. Silahlar patlıyor. Ulan alt tarafı 70-80 yıllık bir dünyadayız ya. Neyin kavgasını veriyorsunuz ya? Neyin? Kadının başını yediniz. Yediniz kadının başını. Yazık günah ya. Ne istedi bu kadın? Ne yaptı sizi? Gece pavyonlarda çalışıp kızı arka odada, pavyonun arka odasında çocuğu yatırıyormuş. Onu emzirip tekrar sahneye çıkıyormuş. Yazık günah ya. Anne bu ya. Neyse. Güllü yorumuyla dinleyelim. Nur içinde yatsın mekanı. Cennet olsun efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, gemideki kabus büyüyor. Bir yolcunun daha hantavirüs testi pozitif çıktı. Antarktika seferi sonrası hantavirüs şüphesiyle gündeme gelen MV Honduras gemisinde endişe büyüyor. İspanya'ya tahliye edilen 14 yolcudan birinin test sonucu pozitif çıkarken yolcu sıkı izolasyon altında tedavi ünitesine alınmış. Bu nedir kardeşim ya? Bu nedir kardeşim ya? Ya insan ırkını, ya arkadaşlar bakın, küresel güçler, buna bir şey yapmamız lazım. Bizim devletimizin önemli birimleri, yetkilileri, devletin tüm gücüyle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu tür şeylere çok dikkat etmemiz lazım ve bunları hemen anında bulmamız gerekiyor. Çünkü bu küresel güçler arkadaşlar, bunlar gerçek, hayal değil. Küresel güçler İstiyorlar ki dünyada, bunlar parayı yönetiyorlar. Dünyanın en güçlü insanları, sermayesi bunlarda. İstiyorlar ki dünya nüfusu 8 milyar. Bizim evlatlarımız, torunlarımız, çocuklarımız bu dünyada nasıl yaşayacak? Biz bu nüfusu indirelim 4 milyara, 3 milyara, 2 milyara, hatta 1 milyara kadar indirelim. Bunu nasıl indireceğiz? Biyolojik silahlarla, işte virüslerle, bilmem nelerle. Bunlar var ya bunlar. Bunlar tam böyle, yani öyle insanlar yani. Onun için bu küresel güçlere karşı büyük bir mücadele etmemiz gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Dünyanın parası onlarda. Dünyayı yöneten onlar. Ama biz de gün gelecek dünyanın lideri olacağız. Dünyayı biz yöneteceğiz efendim. Bunu da, bu hayal değil, açık ve net söylüyorum. Ben görürüm ama görmem. Türkiye öyle bir zaman gelecek ki dünyanın lideri olacak, dünyayı yönetecek. O zaman ne Amerika kalacak, ne İsrail, ne de belki Rusya'da kalmayabilir. Neyse, bunlar güzel şeyler ama benim tahminim o yönde. Bendensin Restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri ev yemeklerine aratmayan lezzet sunar. Tavuk ve et döner taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilir. Bendensin Restoran 2 şubesiyle hizmetinizde. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Nurgül demiş ki, Nurgül kızımız, Cengiz abim, abilerim bir tanesi, seni çok seviyorum abim demiş. Tüm arkadaşlarımız için Aycan, Mesude, Serpil, Rukiye. Sağ ol kızım. Hastalık durumu nasıl gidiyor? Tedavi, Nurgül kızımız sevgili arkadaşlar 3. evre kanser hastası ama pozitif, moralini hiç bozmuyor. Atlatacağız değil mi Nurgül'üm? Oy kurban olur Cengiz abisi. Ne istemiş? Deniz Seki'den doyamadım istemiş. Biz de gönderelim efendim. Hadi Deniz. Seni

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kıymetli eşim Hülya Hanım da bizimle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, bendensin restoran için hazırladığımız özel program sürüyor. Ayrıca gözde koltuk döşeme ailesine de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Eski koltuklarınızı atmayın, yenileyin. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet veren gözde koltuk döşeme olarak Zonguldak ve tüm ilçelerinde müşterilerimize ekonomik ve kaliteli çözümler sunuyoruz. Silinebilir, leke tutmayan ve pati dostu kumaş seçeneklerimizle koltuklarınız hem şık hem dayanıklı oluyor. 7000'den fazla renk ve doku seçeneği ile evinize yepyeni hava katmaktayız. Japon pazarı Kilimli, Japon pazarı yanında hizmet vermekteyiz. 5 yıl garanti. 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Hakan Usta demiş ki, abi demiş, ben geçen yıl annemi kaybettim. Annemi çok seviyorum. Bir anne türküsü bana gönderir misin demiş. Tüm annelerimize armağan ediyorum. Hayatta olmayan annelerimize de gelsin demiş. Bay Kemal de onunla birlikteymiş. Selam olsun. Radyo General dinleyicilerine de armağan etmişler. Farklı bir anne şarkısı gönderelim sana. Allah rahmet eylesin. Küçükken annelerimiz bizi uyuturken, ben öyle bir his yaşamadım. Annemi çok küçük yaşta kaybettiğim için sevgili dinleyicilerimiz, ama hatırlayanlar bilenler bilir. Anneleri mesela çocuklarını uyuturken böyle ninniler söyler. Benim

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, tüm annelerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Sevgili dinleyicilerimiz, son dönemlerde Gündoğmuş'un neşesi minik Gökçe, 7,5 aylık bebeğinin doğal köy yaşamı ilgi odağı oldu. Bir tane anne böyle, bir anne Gökçe kızıyla birlikte, küçük bir kızı var. O kızıyla birlikte çok gülümseyerek böyle pozitif enerji veriyorlar. Kızı da annesiyle gülümsüyor. Daha 7,5 aylık, viral oldu sevgili dinleyicilerimiz. Sosyal medyada viral oldu. Şöyle bakalım ne diyor efendim annesi kızına. Şöyle bir bakalım efendim.
1: Nesi?
2: Yerim seni. Arkadaşlar biz evde duramadık. Gezmeye çıktık. Şimdi ben durduğum için üzülüyor. Benim hareket etmem lazım. Yürümem lazım ki Gökçe rahat etsin.
3: Arkadaşlar sabah yürüyüşüne çıkardım Gökçe'yi sırtıma bağlayıp. Şimdi Gökçe hayatında herkes eşek görecek.
1: Gökçe. Kızım. Eşek varmış ya. Kız bu ne?
4: Hiç haber göndermedin.
1: Gökçe. Kızım. Bir eşek gördük. Bu nasıl bir hayvan? Ne yapıyor? Kızım.
0: Ya ne güzel ya. Anne ile küçük kızı. Kurban olurum onlara. Ya ne kadar güzel sevgili arkadaşlar. Yani izlerken insan mutlu oluyor ya. Böyle gülümsüyorlar. Annesiyle kızı. Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin inşallah hem annesine hem kızına sevgili dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, birazdan kısa bir reklam arası olacak. Reklamlar sonrası yine buradayız, sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. 0372 606 06 06'dan mesaj ve isteklerinizi ulaştırmaya devam ediyorsunuz bizlere efendim.
5: Esnaf67.com reklamları sunar.
6: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Vestalife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
7: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız ve Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz diyoruz efendim. Efendim 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle Kilise Yaman Restorant sizleri bekliyor. Doğum günü, pasta, fotoğraf içinde, söz, nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için sizleri Kilise Yaman Restorant'a bekliyoruz. Fener Gezi yolundayız sevgili dinleyicilerimiz. 2026 sezonuna hazırız Kilise Yaman Restorant. İrtibat telefonu 542-564-2985. Levent Yaman ve ekibine selam ve sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Ramazan Derebaşı kardeşimizin bir isteği vardı. Ne istemiş? Efendim demiş ki ahneyleyim gönül gönül Sevcan Orhan yorumuyla biz de dinletelim. Radyo General 98.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım. Nadiye Hanım demiş ki, Nadiye Yazıcı, 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Başta canım yeğenlerim Fatma ve Şenay'ımın Hemşireler Günü'nü kutlarım. İyi ki varsınız. Halanız sizi çok seviyor. Şefkatiniz ve emeğiniz ve özgüveniniz sağlığımızın en büyük gücüdür. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun demiş Nadiye Yazıcı, Nadiye Hanım. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Evet, hemen şöyle bakalım. Kilise Yaman Restorant. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran sevgili arkadaşlar, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmet sizleri bekliyor. Levent Yaman, 0542 564 29 80 5 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, şöyle bakalım. Anatolia'dan Ağlamayın şarkısını istemiş. Kim istemiş bizden? Hasan Usta Kozu'dan tüm fırıncılara istemiş. Ayrıca Ata Yufka'dan Hülya kızımız bizimle birlikte, onun da bir isteği var, ona da selam olsun diyelim. Karadır Kaşların şarkısını istemiş, listemize aldık, göndereceğiz efendim. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Anatolian Fok'tan geliyor, Ağlamayın diyor efendim. Ben ölürsem ağlamayın diyor. Çok güzel bir türkü. Geçen kim istemişti bunu bizden? Sanıyorum Melek Hanım istemişti. Evet, ona da armağan olsun o zaman. Çok hoşuma gitti. Benim, ben de bu listeyi listemize almıştık. Hasan Usta istiyor şu anda. Selam olsun diyelim efendim. Radyolarını açan tüm dinleyicilerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Biraz açalım mı radyolarımızın sesini? Şu saatte kimse uyumuyor, kimseyi rahatsız etmeyeceğiz ama çok fazla değil. Rahatsız etmemek koşuluyla biraz açalım radyolarımızın sesini efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. Değerli dinleyicilerimiz, ferah ve şık salon, klimalı salon, lezzetli ikram ve profesyonel hizmet Kilise Yaman Restorant'ta sizleri beklemekte. 400 kişilik salonumuz ve 500 kişilik bahçemizle düğün, kına, nişan, söz, tüm özel günleriniz için okul yemekleri, efendim balolar, yıl solu baloları için sizleri bekliyoruz. Doğum günü pasta ve fotoğraf. Efendim nerededir? Fener Gezi Yolu No 2'de hizmet veriyor. Yaman Restorant Levent Yaman ve ekibine de sevgi ve selamlarımızı ulaştıralım. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün sevgili dinleyicilerimiz. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Yaman Restorant, Kilise Yaman Restorant rezervasyon 542 564 2985. Levent Yaman ve ekibine de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ata Yufka'dan Hülya ben demişti. Sevgili Hülya kızımıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Zeynep Başkan'dan Karadır Kaşların eserini tüm Radyo General dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Biz de gönderelim. Zeynep Başkan yorumuyla dinleyeceğiz efendim.

dinleyicilerimiz. Mimoza Oral yengemize bir kez daha selam ve sevgilerimizi ulaştırıyoruz. Onun için de güzel bir şarkı gelecek. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a da yine güzel bir şarkı armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle kilise, Yaman Restoran siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Doğum günü, pasta ve fotoğraf, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için ayrıca okul baloları ve okul yemekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman, 542-564-29-85 sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Hatice Hanım demiş ki, İyi yayınlar Cengiz abicim, ben Hatice. Seni kalbimden kovdum şarkısını Bergen'den dinletir misin? Sevinirim. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Biz de gönderelim sevgili dinleyicilerimiz Bergen yorumuyla bu şarkıyı. Cengiz Bey, ben ölürsem ağlama türküsünü tekrarlarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Benim çok hoşuma gitti. Eşim de seni dinlemekteyim. Eşimle birlikte iyi günler demiş. Bu şarkıyı dinlettik ama yarına bir daha dinletelim. Aslan Doğanay, Aslan Bey olmaz mı? Selam olsun diyelim. Dinlettiğimiz şarkıyı bir kez daha hani dinletmeyelim, yarına dinletelim. Olur mu Aslan Bey? Yarın da buradayız Allah kısmet ederse. Şimdi Bergen geliyor. Seni kalbimden kovdum diyor efendim.

İşte insan bilmeden neler yapabiliyor. Bergen, acıların kadını, çok çileler çekmişti efendim. Halis isminde bir adama aşık oldu. Ama adam onun hayatını kabusa çevirdi sevgili dinleyicilerimiz. Kaçtı, uzaklaştı, Adana'ya kaçtı, oradan başka yerlere kaçtı. Ama bu adam onun peşini asla bırakmadı ve Adana-Mersin karayolunda sanıyorum kurşunların hedefi oldu sevgili dinleyicilerimiz. Daha önce yüzüne kezzap döktü. Bu sevgi değil, böyle bir aşk, böyle bir sevgi olmaz sevgili arkadaşlar. Olur mu öyle şey? Ve Bergen her şeye rağmen o adamı sevmeye devam etti. Ve o adam hayatının sonu oldu. Yıllar sonra Bergen'in filmi geçtiğimiz yıl vizyona girdi. Türkiye genelinde oynadı. Adana'da beyefendi cezaevinden çıkmış. Benim bölgemde bu filmi izlettirmem demiş. Yazıklar olsun.

Sevgili dinleyicimiz, Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. Evet, kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restorant, klimalı salon, ferah ve şık salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetiyle sezona hazırız sevgili dinleyicilerimiz. Kilise Yaman Restorant, Levent Yaman, 542-564-2985 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, kıymetli eşim Hülya Hanım için, Hülya'mız için Kayhan'dan güzel bir şarkı gönderiyorum. Aslan Bey, yayını bitirirken, neyse içim el vermedi, yayını bitirirken o şarkıyı bir kez daha dinletelim son şarkımız olarak. Olur mu Aslan Bey?

Evet, Kayahan'ı da rahmetli andık. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a armağan ettik. Hülya'mıza gönderdik bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Yaman Restorant'ta 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle Kilise Yaman Restorant sizleri bekliyor. Tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşamasını sağlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yaman Restorant'ta ayrıca düğün, nişan, efendim kına, efendim tüm özel günleriniz için okul yemekleri, okul balo, okul baloları hepsini Fener Kilise Yaman Restorant'ta gerçekleştirebilirsiniz. Şimdiden yerinizi ayırtın efendim. Özellikle düğün, kına ve nişanda, doğum gününde pasta ve fotoğrafla birlikte. İletişim 542 efendim. Hemen şöyle bakalım. 564 evet, 2985 542 564 2985. Fener Gezi yolundayız. Levent Yaman ve ekibine de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Mimoza Oral yengemiz, sevgili yengeme de bu güzel türküyü, bugün değişik bir şey, Volkan Konak değil, bugün farklı bir türkü göndereceğim. Hülya Süer, Güler Duman, Belkıs Akkale söyleyecekler. Ömür dediğin türküsü, ama ömür dediğin nedir ki değil. Bu türkü başka bir ömür dediğin geliyor. Mimoza Oral yengeme. Aynı zamanda Berrin Oral yengeme de armağan ediyorum. Yalçın Oral abimize de, tüm türkü dostlarımıza da gelsin bu güzel türkü sevgili arkadaşlar. Harcanıp gidiyor ömür dediğin.

Evet, bölünüp gidiyor ömür dediğin. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise, yaman, restoran, kına, nişan, düğün, tüm özel günleriniz için sizleri bekliyoruz. Okul yemekleri ve balolar sevgili arkadaşlar. Ayrıca doğum günü, pasta ve fotoğraf. Fener Gezi yolundayız. Kilise, yaman, restoran, hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler burada sizleri bekliyor. Ayrıca kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restorant 542-564-2985. Levent Yaman ve ekibine selam olsun diyelim. Cengiz abicim, ben Şimal Diyarbakır'dan dinliyorum seni. Hatırladın mı? Orada okurken tanışmıştık İncivez'de diyor. Şimal, evet isminden hatırladım kızım. Şimal, Yıldız mı bir şeydi herhalde. Ne yıldızıydı? Öyle bir şeydi. Şu an Diyarbakır'dan dinliyorum. Abi demiş, Ahmet Kaya'dan Dar'dayım. Zonguldak halkına selam olsun. Ben Zonguldak'ı çok seviyorum. Orası da benim ikinci vatanım demiş. Ne güzel, Zonguldak güzeldir. Zonguldak halkı iyidir. Sevgili arkadaşlar, memleketimiz çok güzeldir. Ben Zonguldak'ımı hiçbir yere değişmem. Diyarbakır'a da buradan selam ve sevgiler gönderelim. O zaman Ahmet Kaya geliyor. Dardayım şarkısını istemiş kızımız.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım,

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne.
2: Dinleyicimiz, kıymetli yeğenim Mahir de bizi dinlemekte. Mahir Usta'ya da, sevgili yeğenimize de selam olsun diyelim. Acılık sanayindeki tüm arkadaşlarına ve kaportacılara, boyacılara ve tüm aynı zamanda hem acılıktaki ustalara, efendim Kozlu'daki sanayi sitesindeki ustalara, yukarıdaki efendim Üzülmez Sanayi Sitesi ustalarına, tüm ustalara güzel bir şarkı istemiş. Ulaştıracağız. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program Ferdi Tayfur'la sürüyor. Fethi abi demiş ki, Fethi Sarı, iyi yayınlar Cengiz Bey, Çatalağzı'ndan Fethi, şu an sizi dinliyorum. Eşim, yeğenim Ümmiye ve tüm sevenlerime Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar parçasını çalarsan sevinirim, teşekkürler demiş. Ayrıca Terzi Hüseyin Sağır abimize, Celal Usta'mıza sevgiler gönderelim. Nevin Hanım mahallemizden, Ahmet Özdemir, İrem kızımıza, Çatalağzı'ndan Köfteci Mustafa kardeşime, Hüseyin Koçbaş'a ve tüm Ferdicilere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz bu güzel eseri. Yaman Restoran, Kilise Yaman Restoran 400 kişilik sevgili arkadaşlar, 400 kişilik salonu ve 500 kişilik bahçesi ile tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşamanızı sağlıyor. Sevgili arkadaşlar, doğum günü, pasta, efendim fotoğraf, aynı zamanda söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için, okul yemekleri için sizleri bekliyoruz. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman ve ekibine kucak dolusu selam olsun diyelim.

Rezervasyon bilgi için 542-564-29-85 sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım, Ferdi Tayfur geliyor. İçim yanar diyecek efendim.

birlikte geldiğimizin daha sonuna sevgili arkadaşlar. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Söz verdiğimiz gibi son şarkımızı az önce dinlettiğimiz Anatolia Folk'tan Ağlamayın, Ben Ölünce Ağlamayın şarkısına bir istek daha geldiydi. Aslında aynı şarkıyı aynı gün içerisinde iki kere dinletmiyorum. Aslan Doğanay ve eşi bizi dinlemekteymiş. Aslan Bey'in isteğini kırmayalım, o zaman gönderelim. Sonrasında da programımızı nihayetlendirelim efendim. Açalım radyolarımızın sesini, gerçekten muhteşem bir eser.

Önce Ağlamayın gerçekten muhteşem bir eserdi sevgili dinleyicilerimiz ve bu eserle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyicilerimiz. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Sizleri yürekten koşulsuz seviyoruz. Efendim, her yayınımızı sonlandırırken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Nedir anonsumuz? Hemen bakalım. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan'a, Manisa İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın Manisa Emniyet Müdürümüz değil efendim, Manisa'dan tayini çıktı. Şu anda hay Allah ya, Manisa değil, ulan kafa durdu iyi mi? Mersin, hay Allah ya. Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asay Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çavuk Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, efendim, balistik, toplum destekli polislerimiz, bomba imha, özel harekat, yunuslarımız, bekçilerimiz, jandarma istihbarat, emniyet istihbarat ve milli istihbarat teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Fakir hepsi de sevdalı. Bu bayrak ve bu vatan uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır.

0: neşesi
1: sevgili cennete. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Biliyorsunuz nedir o sloganımız? Hayat felsefesi olan sloganımız. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

Ne zor imiş buralarda yaşamak. Kime boyun eğdiysem

Ölmedim be anne. Ölmedim ha.

0: Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazayım sana. Gözlerim yaşlı ağlıyor anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otokaporta.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayat

0: hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler, Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

kör kuyulardasın, ay ışığı bekleyen dardasın, hatrın soran yok, bahtına şivan düşmüş pusulardasın. Bir çınara yaslanmışın, çocuk gözlerinden ne yaşlar bırakmışın, rüya görmüşün, baharda yaprağı durmuş, 98.7. Kendini yakmışın usta, cihanın tam ortasında bir başına kalmışsın. Sevda yüklü trenin firar etmiş istasyondan. Ağlamışın ne yazar, unutmasan kaç para. Ömrünün her caisi olmuşsun. Kan yürümüş damarlarına şu hasret denen zehrin. Sevdakar adın kalmış, sokaklara düşmüş namın. Gece susmuş, gün susmuş usta, çırılçıplak kalmış. Kör kuyulardasın usta, ay ışığı bekleyen dardasın. Hatrın soran yok, bahtına şivan düşmüş

bütün ihbarlara alışkın, sonsuz yalnızlıkların peşinde, her siren sesinde, bu çürümüş kadavralar kentinde, öyle aslan, öyle adam durmuşsun. Usta, ya aşka durmuşsun, ya kavgaya. Yürüyüşün gibi zemheri, yumma gözün gibi serseri, sen deli alem, yangın yeri usta. Bir de sakallarına ak düşmüş görmeyelim. Kör kuyulardasın usta, ay ışığı bekleyen dardasın. Nefesin nefese değerse eğer, hatıralar hesap sorarsa, ya bir de bulurlarsa seni yaslandığın çınarın yanında. Saati gelir, fecri atar, derdi düşerse aşkın, bir ince vurgun gibi kan sızarsa alnından. Kapatırsın kapıyı usta, köpeklerin arsız seslerine, bütün geceleri kapatırsın, bütün hesapları, bütün yeminleri, antları, sarılmaları kapatırsın. Geriye sen kalırsın usta, ama ne kalırsın? Güneş doğar saçlarının arasından, her gece cebinden bir ay çıkarırsın. Şimdi kör kuyulardasın, yakamoz bekleyen dardasın. Hatrın soran yok, bahtına şivan düşmüş pusulardasın. Kuslu bir sabahın evvelinde senin de payın olsun merhamet. Usta, usta bari hakkını helal et.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur.

0: yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar. Tamamen doğal beslenme. İşçilik ve İstanbul usullere uygun kesim. Her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm hatlar deneyimli ustalar 273-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
1: Kozlu Aziziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543-430-9013. 0543-430-9013.
1: Kahveci Elektrik.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: canıma yetti. Doğduğuma pişman etti. Hele hele bir de sen gidince benim için hayat bitti, ömür bitti, yaşamak bitti.
1: Radyo bitti. General.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarınızı için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

çilelerden kaçamadım gülüm oy. Kalelerin kapısını açtım da yar gönlünü açamadım gülüm oy.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci tostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vesta Life AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: kuru kirpi. Ne çalarsın dertli dertli. Piştireceğim bana rakıyı. Açtıracağım ağzımı. Ben de senin ağzına sürerim paprikayı. Aman aman bir ecalim var.
1: Söyleme güllü erkime.
0: Rastlık çektim kaşıma. Oturdum göbek taşına. Kim çekemezse kirpiyle bizi sabaha karşı buyur.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve

0: pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

için kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimston çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Manşeti.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka.

0: çevirme, dili çevirme.
1: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
0: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
1: Tavuk dönerimiz de vardır.
0: Nar piliç Yalçın Usta.
1: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
0: 0533 500 0554 0533 500 0554.
1: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdi.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kaç mendil ıslattın yanaklarımda, bahtımı bağladın ayaklarına. Sürükledin, sürükledin beni umutsuzluğa. Dön sevdiğim, dön sensizim, dön çaresizim, sensizim dön. İnsanı yıpratan yaşadığı yıllar değil ki. İnsanı yıpratan, insanı çıldırtan, ulaşamadığı, erişemediği duygulardır. Unuturum deme, unuttuğumu da sanma. Çünkü unutmak en büyük yalandır. Ben seni unutamadım ki, ben seni unutamadım ki.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kan ter içinde gece, kan ter içinde her yanım. Her yanım bu gece vurgun
1: Radyo
0: içinde.
1: Radyo General 98.7.
0: Sürgün yemişim, bu sana ilk gelişim. Vur emriyle düşmüşüm kapına, düşmüşüm kucağına. Bu yara sıcak ana. Yok elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri, yok işte sana bir şey, bilmem ki ne demeli. Bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim. Anne benim aç kapıyı, oğulcuğun küçük tavşanım, kör olmaya sıcağım, ölmeyesin itmeyesin, yürek yarısı gitmeyesin dediğin. Anne benim aç kapıyı, işte geldim, işte bu sana ilk gelişim. Hep senin için gökyüzünde bir evimiz olsun isterdim. Hep senin için bulutları isterdim. Ellerimi açtırıp dua ettirirken, o küçük evimizde sokulurken göğsüne her gece, hani her gece sorduğumda, anne babam nerede? Nerede kuşların dilinden anlayan ve menekşelerle konuşan adam? Nerede anne? Ve sen bastırıp bağrının kızılca kıyametini ağacını, gelecek oğul, sen uyu şimdi, baban gelecek bir yağmur gibi yağmurla, rahmete boğacak yoksulluğumuzu derken, ben uyur, düşümde senin için bir ev görürdüm gökyüzünde. Sen, babam, ben ve melekler. Ve melekler anne, anne melekler. Önce babam, sonra onlar terk ettiler gecelerimizi. Ben de çekip gittiğimde, yani oğulcuğum, yani yürek yarın içinden geçen şarkın gittiğinde, sen nasıl yaşadın anne? Kan ter içinde gece, kan ter içinde her yanım. Her yanım bu gece vurgun içinde, kurşun yemişim, sürgün yemişim. Bu sana ilk gelişim. Vur emriyle düşmüşüm kapına, düşmüşüm kucağına. Bu yara sıcak ana. Vakit yok artık. İstersen kalayım böylece. Ama bir kere öpseydim elinden. Ama bir kere sürseydin gözlerimi gözlerine yeniden. Yok elimde bir demet menekşe. Yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey, bilmem ki ne demeli. Bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim. Anne benim aç kapıyı, oğulcuğun küçük tavşanım, kör olmaya sıcağın, ölmeyesin itmeyesin, yürek yarısı gitmeyesin dediğin. Anne benim aç kapıyı, işte geldim, işte bu sana son gelişim. Üzülme kapanıyor diye gözlerim, işte gidiyor, vakit doldu. İşte kapanıyor gözlerim kapının önünde. Öğrettiğin gibi ellerimi kaldırıp gökyüzüne ve eğip başımı önüme dua ediyorum. Üzülme anne, vakit doldu. İşte şimdi bir oğlun oldu, bir oğlun oldu anne. Kan ter içinde gece, kan ter içinde her yanım.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
5: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara oldu.

0: şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırılda, göz patla, kafa çatla. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem.
1: Radyo
0: Hele
1: General,
0: beş tane velet var 98. ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vurursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler?

0: Yani sen şimdi gittin. Yani yoksun. Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek. Bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
1: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
1: Kahveci Elektrik.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci tostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Bu benim elveda. Bu şarkılı veda. Olmadı. Olamadı. Her şey buraya kadar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Seni bana ayırdım, bütün İstanbul
1: Radyo General 98.6.

nasıl elveda demiş benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: unutup yeniden başlasak, kapanır mı yaralar, kaybolur mu
1: acılar? Radyo General 98.7.

0: her şeyi.
1: Radyo General 98.7.
0: Yeniden başlasak kapanır mı yaralar, kaybolur mu acılar?

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 0167 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Vestalife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sebep saçmalayıp kendime yenik düştüğüm o güzel gözlerine dönmek istedim. Hani seni de kaplamışsa bir hasretlik eskilerden icap eder söylersen bilmek isterim. Bir de bir özlem tutar da yakarsan sigaranı çektiğin dumanla ciğerlerine dolmak isterim. Kafana takılırsa incesinden bir problem çözerim her açın ezberim. Sözlerinin isyanıyla hapis kulaklarım, haklısın. Suçluyum ve duymak istedim. Niyetim güneş dolan suretine hafifçe dokunmak.
1: 98.
0: Aç değilim,
1: 7.
0: İçimde aşkı besledim. Birçok yalan gördüm, en güzeli senin diye inanmak istedim. Hep mi böyle güzel gülüyorsun bir espriyle yeniden gülümsetip gamzelerine düşmek isterim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak numara 36 Kozlu Zonguldak. Caner Akkanat. Telefon 0553 481 6767 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: babama haber ver. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde

0: lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.
5: Radyo General 98.7.

0: son ver bu ayrılığa, son ver.
1: Radyo General 98.7
0: son ver bu ayrılığa.

0: Seni yazdım sahildeki kumlara. İsmini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup, bir
1: Radyo
0: özlem olup kaldın.
1: 98.7.
0: Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gel.

0: sana tutamıyorum.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde.
2: Bedenim. Radyo General 98.7.
1: Seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana. Dön gel benim gizli yaram. Can canısın. Can.

gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir

giderdi. İçimde kalsa bütün güzeller hep benim olsa. İstemem, istemem senden başka.